0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu, düşünmeye zorluyordu, bir çıkış yolu işaretliyordu, bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti, zihinleri allak bullak etmekti, ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeleri olurdu. Zaman zaman Hazreti Hassan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbn Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

Sen beni herkese kıskandın yeter. Nedir bu şüpheler, bu üzüntüler? Bir boyla kıskançlık neye gerektir? Seni de beni de mahvedecektir. Ben ki seninkiyim. Git, telaşsız git. Ne kendini incit, ne beni incit. Severim. Ne lüzum söze, ögüde. Benim kıskançlığım sevgimin özü. Vurulan kilidi.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar, kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan, saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbinden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

Kimdir sarı saçlı, kırılgan aynaları? Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular, kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi. İntihara meyleder, malihulyaya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi, her kuşa kanat olur ömrünün son gözünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ, diriltir

Her ne kim zahir olur, ol haleti dilden duyur. Her ne kim gelse sana, sanma ki ilden durur. Yey tutarsa ger zeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse nikübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin kilden durur. Ey muradi, vade-i haktan udul itme sakın. Cehd edip incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herdem, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Vasfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdür yanımızda haruhas. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subuhu mesa. Alemi geç teyleyip bir kalbime yal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ı hal.

Kollayamadığım, sürekli kolluyorum ardından sokakları, kaşları bu kentin gururu gibi. Güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum.

Yedi tepenin nergizi, dost daveti dizi dizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum, mevki, makam, ikbalizi. İtma eden mal denizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Cennetteki huri kızı, gökyüzünde tan yıldızı. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Günahlarım aştı dizi, arz etmeye halimizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Şimdi buldum gerçek izi, çevirmeyin çaresizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum.

torun tosun oğul kızı, terk ettim fani yaldızı. Gel demey, gelemem ki, efendime gidiyorum. Taşmakta rahmet denizi, lütfen kesin sesinizi. Gel demey, gelemem ki, efendime gidiyorum.

iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı: Allah Celle Celaluhu. Sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti: ben sana muhtacım ey Rabbim, seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere: her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 22. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesinde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazım'ın zembereğini kuran adam ben, Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936 idi. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkanu ahın ne acep? Kıldığın vaslın temenna yâr-ı zişanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin, senin yurdun adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan, yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azı vardır, tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azı kunanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annemin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'te ben.

taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakk'a binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

0: şikibat sey, şikayet güzar hu.
1: Je suis esclave du Coran tant que je vis. Je suis poussière sur la voie de Mahomet, le prophète élu. Si quelqu'un raconte quelque chose d'autre que cela de mes paroles, je suis à la fois là de cette personne et de cette parole.
2: Vare, inochi ga kono karada ni aru kagiri, kōran no boku, vare, erabare shi mono, Muhammadu no michi no suchi, dare ka ga waga kotoba igai no kotoba o usaeru naraba, usae to mono ni vare urei, sono kotoba ni mo vare urei.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
8: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
9: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
10: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
11: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
12: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bir Nur İklimi programında sizlerle yine beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lemalar Mecmuası, birinci lemayı okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin, feyzimizi artırsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baqi entel baqi, ya baqi entel baqi. Lillezine amenu huda ve şifa'u. 31. mektubun birinci kısmı her zaman, hususan Mağrib ve İşa ortasında 33'er defa okunması, çok fazilette bulunan mezkur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. Bu okuduğumuz ayet-i kerimeler 6 kısım. Bunları akşam ve yatsı arasında okumak çok faziletliymiş. Onu da beyan ediyor. Her zaman hususan Mağrib ve İşa ortasında 33'er defa okunması çok fazilette bulunan mezkur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. 6 lema da bu 6 tevhidin, zikirlerin ve ayetler de var. Onların manalarını, bir mertebesini, bir manasını, çok nurundan bir nurunu gösterecek. Birinci lema, Hazreti Yunus İbni Metta ala Nebiyyina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssayı meşhuresinin hülasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin münacatı ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Yunus aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin münacatı ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Yani bütün sebepler sukut etti. Onların hiçbir gücü kudreti yok. Yardım edecek bir durumları yok. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevve semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahil-i selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine 5 para faideleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabdan başka bir melce olamadığını aynı el yakin gördüğünden sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hut'u musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile Hut'un karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvari emvaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzügahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil-i selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hazreti Yunus aleyhisselamın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergirdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut onun hutundan 1000 derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibil esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100 bin boğucu envacından kurtaracak? Haşa, Zat-ı Vacibül Vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Evet, şimdi burada şöyle bir ders çıkardı. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Şimdi hem Yunus Aleyhisselam'ın haline bakıyoruz. Yunus Aleyhisselam nasıl bir hale giriftar oldu ve nasıl kurtuldu? Ve neden o hale girdi? Onun da iması var. Ve kurtuluş, necat buluş nasıl olmalı ve kime müracaat edilmeli? Bunu istikametli ve kesin ve selametli bir şekilde bize bildiriyor ayet. Bize de işaret, bize de bir ders. Hem böyle musibetlerde, belalarda yalnız ve yalnız yardım istenecek, medet edecek Allah olduğunu bildiriyor. Çünkü bütün sebepleri O yarattı. Sebeplerin hiçbir gücü, kuvveti yok. Ancak ve ancak Allah yardım edebilir. Böyle. Şimdi bir de diğer bir tarafı da Üstad Hazretleri mana olarak, manevi olarak bize bir ders çıkarıyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın birinci halinden, vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz dedi. Neydi o? Tekrar gelelim, birinci vaziyeti neydi Yunus Aleyhisselam'ın? Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresi, denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı, gece karanlık ve dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Suraten vasıtayı necat olmuş. Evet, biz nasıl olur da Yunus Aleyhisselam'ın bu vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyette oluruz? Onu açıklayacak şimdi. Evet, ne diyor? Gecemiz istikbaldir. Yunus Aleyhisselam'ın gecesi karanlıktı. Bizim istikbalimiz gecemiz. İstikbalimiz nazar gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. İstikbalimiz nazar gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergardan küre-i zeminimizdir. yani yeryüzü, yerküre. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Yunus Aleyhisselam'ın denizinde kimse yoktu. Yani bir kendisi vardı. Ama bizim denizimizde, yerküre, yeryüzü, zemin denizinde her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Onun denizinde ölen yoktu ama bizim denizimizde çok ölen var. Her gün yüzlerce, binlerce kişi ölüyor. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur, balığımızdır. Yunus Aleyhisselam'ın nasıl onu sıkan, yutan bir balık vardı. Bizim balığımız da hevai nefsimiz. Allah Allah. Bediüzzaman Hazretleri nasıl bir mana ile bakmış, nasıl bir mana ile baktırıyor. Demek ki bu ayetin, bu hadisenin böyle bir yüzü de var. Böyle bir ders almamız gereken tarafı da var ki en mühim taraf da bu. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor. Aynen öyle. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzırdır, zararlıdır. Çünkü neden bin derece daha zararlı? Bizim bu nefis balığı, bizi yutan, içine hapseden hut, nefis, onun hutundan neden daha bin derece muzır zararlı? Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Yani dünya hayatı, 100 sene yaşasa bir adam, 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. 100 milyon seneler. Allah Allah. Yani nefis balığı bizi öyle bir hale sokuyor ki, öyle günahlar işletiyor ki, öyle bir gaflet veriyor ki, hem istikbalimiz karanlık oluyor, hem bizi sıkıp mahvedip ebedi hayatımızı, 100 milyonlar sene ebedi hayatımızı mahvediyor. Yani bir insanın başına bir bela, bir musibet gelse, mesela diyelim memleketimizde deprem oldu. Şimdi depremde bir an oldu, 3-5 dakika belki vefat edenler etti ve sonradan vefat edenler oldu ama vefat etti. Belki yaşasa yaşasa kimi 20 sene, kimi 10 sene, kimi 30 sene, belki kimi 50 sene yaşayacaktı. Belki 60 sene yaşayacak olan vardı. Belki bebeklerden 70-80 sene daha ömür olanlar vardı. Yani bir hayat gitti ama karşılığında da böyle bir musibet, eğer ehli iman ise diyor, böyle musibet ve belalarda vefat ettim, manevi şehit hükmünde oluyor. Ne oluyor? Dünya hayatı 5-10 senelik, 20-30 senelik, 40 senelik bir hayat gitti ama ebedi bir hayatı kazandı. Günahları affoldu, musibete uğradığı için kefaret oldu. Ölmeyenler de tabii kefaret oluyor. Ama ölen bir de manevi şehit oluyor. Ebedi hayatı da kurtulmuş oluyor. Ham bir denize düşsek, bir balık bizi yutsa yine aynı bir musibet. Denize düşsek, balık bizi yutsa, yani çok çok yine 30-40 senelik bir hayatımız gider belki ama ebedi hayatımız kurtulur, manevi şehit oluruz. Denizde boğulsak veya balık yutsa veya yangında, selde, depremde, bunun gibi hadiselerde vefat edenler. Ama işin en dehşetli tarafı, eğer nefis bizim ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor, eğer biz ona mağlup olursak, nefis galip olursa nefsi emmare, ne 30 senesi, ne 40 senesi, ne 100 senesi, ne 1000 senesi, milyonlar sene, 100 milyonlar sene, 100 milyarlar sene, Allah muhafaza, ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor. Böyle ebedi bir hayat mahvolacak. Hem yani insan günahlar içerisinde, haramlar içerisinde oldu mu, hem zaten dünyada çok lezzet alamayacak, dünyadaki sıkıntılardan kurtulamayacak, bir de üstüne ebedi hayat mahvolacak, ebedi saadeti de ulaşamayacak, kavuşamayacak, azap içerisinde azap görecek. Ne kadar dehşet bir haldeyiz değil mi? Yani Yunus Aleyhisselam'ın halinden 1000 derece daha dehşetliyiz. Aslında 1000 derece de 100.000 derece daha dehşetli bir durumdayız. Rabbim nefse emmaresine kapılıp da haramlarda boğulmayan kullarından etsin. Helalinden yaşayıp, emir dairesinde hareket edip, rıza ilahiye yönelik işler yapmak, sünnet-i seniyi kendine rehber edip, istikametle, selametle hayatını yaşamak cümlemize nasip etsin. Evet, peki şimdi burada böyle bir hal var ama, bir kurtuluş reçetesi veriliyor.

Tamam, beşeriz, şaşarız, yanlış yaparız, günah işleyebiliriz. Önemli olan günahtan sonraki halimiz. Ya ben zaten hep böyleyim, adam olmam deyip günahlara devam edeceğiz, batacağız. Şeytan bizi böyle kandıracak. Yoksa pişman olup, tövbe edip, Allah'ım bir daha işlemeyeceğim, Ya Rabbi beni affet deyip dergâh-ı ilahiye yönelip af dileyecek miyiz? Kendimizi affettirmek için çalışacak mıyız? Ümit var olacak mıyız Allah'ın rahmetinden? Önemli olan bu. İşte ümit var olmayı bize İslamiyet emrediyor. Yani Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi var. Ey nefislerinde aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin diyor. Yani ümit kesmeyeceğiz ama yani günahı işleyince de hasbel ve şey, yani böyle insan yapabilir, edebilir ama ondan sonra tövbemizi yapalım ve kurtuluş olduğunu bilelim. İşte nefsi emmare bir yandan saldırıyor, dünya bir yandan saldırıyor. Yani istikbalimiz karanlığa düşüyor, nazar gafletle hayatımızı geçirebiliriz. İşte burada müracaat edeceğimiz bir ilaç var, bir reçete var, bir kurtuluş yolu var. Onu unutmayalım. Bu dersin bir hakikati, bir hikmeti de bu. Hem bizi korkutuyor, böyle bir hal var, dehşetli bir hal, ebedi hayat mahvolmak ihtimali var. Hem de diyor ki eğer bunu yaparsan da kurtuluş senin için var, senin için ümit var, rahmet var, ebedi saadeti kazanmak ihtimali var. O da çok yüksek. Biz tabii gereği gibi tövbemizi, istiğfarımızı yaparsak. Ne diyor? Şurada demişti ki, madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip, bütün sebeplerden yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya müsebbibil esbab olan Rabbimize iltica edip, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki, gaflet ve delaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halik-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak? Haşa! Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Evet, biz de bu günahlar, bu musibetler içerisinde nefsi emmare ve istikbalimizi ve hevai nefsimizi, bunlar ittifak etmişler bizim ebedi hayatımızı mahvetmek için, bunların zararlarından kurtaracak yalnız ve yalnız Allah olduğunu bilmemiz ve ona iltica etmemiz gerekiyor. Ve Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatı bize de aynı şekilde bu hallerden kurtulacak bir münacat olacak inşallah. Madem hakikat hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hut'u ona bir merküp, balığı ona bir merkep, binek, bir tahtel bahir, bir denizaltı gemisi ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni kuntu minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz. Evet,

0: şurada da bir geride dedi ya. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak? Haşa, zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihete onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Evet, hani Fatiha-i Şerife'de de her gün okuyoruz. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Yani yardım isteyecek başka bir yer yok, başka bir kimse yok. Yani istikbali kim ışıklandıracak ahiretin icadıyla? Allah yapacak. Dünyanın yüz bin boğucu envacından, yüz bin boğucu böyle dalgalarından kim kurtaracak? Başka kurtarıcı yok. Onun için madem diyor hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hut'u ona bir merkup, bir taht-el bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz. Yani Yunus Aleyhisselam nasıl kurtarıldı? Cenab-ı Hak nasıl kurtardı onu halden? Yani ne yaptı? Ona imdad etti. Yunus Aleyhisselam anladı ki başka melce yok, başka sığınacak kimse yok, hiçbir sebebin gücü kudreti yok. Yalnız ve yalnız beni yaratan, bana hayat veren ve her şeye gücü kudreti yeten o zat ancak beni bu halden kurtarabilir dedi. Yani nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hut'u ona bir merkup, yani onu yutan balık ona merkep oldu, yani binek oldu. Bir denizaltı gemisi oldu. Denizi de güzel bir sahra ve gece fırtına dindi, bulutlar çekildi. Mehtaplı bir latif suret aldı. Evet, La ilahe illente cümlesiyle istikbalimize, Subhaneke kelimesiyle dünyamıza, İnni kuntu minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nur iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenebbür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar emvacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an hakimin tezgahında yapılan bir sefini maneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup, bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Biz de bu münacatı halisane okursak, hem de başta dedi ya, mesela her zaman okunabilir, özellikle de akşam yatsı arasında diğer dualarla beraber bunu da 33'er defa okumak gerekiyor. 33 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. Okumalıyız. Yani akşam yatsı arasındaki dualar da icabet edilen dualardanmış. Cenab-ı Hak okumayı, anlamayı halisane okuyup nefsinin, dünyanın zararlarından kurtulmayı niyet edip, talep edip kurtulmasını, kurtulmamızı, necatımızı Rabbimiz bize nasip etsin. Evet, bizim nefsimizin yani zararı çok büyük. Şeytan devamlı insana tuzak kuruyor, devamlı desise veriyor, her şeyde vesvesesini veriyor. Nefis ise o tuzaklara aldanıyor, o tuzaklara düşüyor ve insana zarar veriyor. İnsanın ebedi hayatını, dünya hayatını da mahvetmek için habire çalışıyor. İşte bizi bunların zararından kurtaracak olan yalnız ve yalnız Allah. Başka kimseden medet isteyemiyoruz, isteyemeyiz. Kurtuluş, başka kurtuluş yolu da yok. Nefsi emmare kötülükleri emreder diyor. Nefis kötülükleri emreder, emmaredir. İnnen nefse lemmâretin bissûi illâ mâ rahime rabbi diyor Yusuf aleyhisselam. Yani nefis muhakkak kötülükleri emreder. Şimdi bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin en zararlı düşmanın nefsindir diyor. Bak en zararlı düşman. Yani birinden dövüşüyoruz, kavga ediyoruz mesela, tartışıyoruz, düşmanlık besliyoruz, kin besliyoruz, inat ediyoruz birilerine. Şimdi o aslında o kadar düşman değil. Bakın en zararlı düşman ebedi hayatı mahveden düşmandır. İşte bugün ebedi hayatı mahveden bütün günahlar dolayısıyla tabii ki dünya hayatını da mahveden günahlar oluyor aynı zamanda. Yani nefisle ilgili ne var? İçki var, kumar var, faiz var, zina var. Yani bunlar hepsi toplumu da bitiren, aileyi de bitiren, insanlığı da bitiren, ahlakı da bitiren şeyler. İnsanlığa zarar, topluma zarar, sosyal hayata zarar, ailevi hayata zarar. Yani her yönde zarar. Bir de en önemlisi ebedi hayata zarar. Aman Allah, ya Rabbim muhafaza eyle. Bizleri de, neslimizi de, nefsimizi de. Ya Rabbim bu böyle günahlardan, çirkin günahlardan, çirkin hallerden. Ya Rabbi senin razı olmadığın işlerden, davranışlardan, konuşmalardan, hal ve hareketlerden, fiillerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Amin. Evet, elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan mütellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından mütellim oluyor ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, gözle görülmeyen bir mikroptan korkar, bir virüsten, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Bir insanın böyle bir yönü var. Aciz ve korkak. Her şeyden korkuyoruz. Bir virüsten korkuyoruz mesela. Koronada gördük. Neler oldu neler. Dünya korktu. Bu kadar teknoloji, bu kadar bilim, bu kadar yani maddi imkan, ekonomik imkanlar varken, bu kadar hastaneler varken yine korktu insanlık. Bir mikroptan, bir virüsten korktu. Gözle görülmeyen bir virüs. Kuyruklu yıldızdan dahi korkuyor. Yani deprem olsa, sarsıntı olsa şimdi şurada Allah muhafaza. Herkes dışarı çıkacak, kaçacak. Yani böyle herkesin gözü patlayacak. Korkuyoruz. Böyle bir varlığız yani aynı zamanda. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar, hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Bir de bu yanı var. Bir seviyor. Çocuğunu seviyor, hanımını, evini, ailesini. Değil mi? Böyle dünyasını seviyor. Koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Böyle bir insan var. İnsanın yapısı böyle. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melce'i, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki ya umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus vari aleyhisselam la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin demeye muhtaçtır. Yani insanın böyle bir portresini, kısa öz bir portresini çizdi. Ve böyle bir insan, elbette dedi, böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceği, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi tahti emrindedir. Zerrelerden korkuyor ya, virüslerden, ve seyyarat yıldızlardan korkuyor. İşte korktuğun diyor ki yani Korktuğun o virüs, o mikrop, o zerre ve o yıldızlar, seyyareler, gezegenler, korkma. Allah'ın emri altında hareket ediyorlar. Onun izin ve iradesi olmadan, onun emri olmadan hiçbir şey hareket etmez, hiçbir şey sana zarar veremez. Ya bu dersi veriyor. Öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin demeye muhtaçtır. Böyle bir insansak devamlı bu duayı, bu münacatı Cenab-ı Hakk'a okumaya muhtaçız. Ve okuyalım. Her zaman okuyalım, dilimize zikredelim, dilimize virt edinelim. Yolda gidiyoruz mesela arabayla. Bazen insanlar birbirine kızıyor, bağırıp çağırıyor, sövüyor. Böyle hoş olmayan şeyler söyleniyor. Vallahi dua okursak, zikredersek, La ilahe illallah diyelim. İşte Yunus Aleyhisselam'ın bu duasını okuyalım, Eyyub Aleyhisselam'ın duasını okuyalım. Ve selavat getirelim. Biz sakinleşeceğiz, Allah'a daha yakın olacağız. Gönlümüz huzur içerisinde olacak. Yani böyle gayret edelim inşallah. Rabbim cümlemizi, nefsimizi ve neslimizi bu ahir zamanın cazibedar fitnelerinden, her türlü belasından, her türlü günahından muhafaza eylesin. Bu Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatını kendine virt edinen, halis bir niyetle Cenab-ı Hakk'a iltica edip dua okuyan, dua eden, yalvaran, ve Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatını kendine virt edinen kullarından etsin. Rabbim istikametten, ihlastan ayırmasın. Evet, yine başka bir derste, nur ikliminde buluşmak üzere sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyoruz. Fi emanillah. Subhaneke la ilme lene illa ma'allemtene, inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmi.

0: ol.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisine hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: dağıldım.
1: Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yuşbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: bu.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine

Ne çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Mağdur.
1: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men te'alâ ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilâhe gayru, ya men teqaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجيز بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
1: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan, onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
0: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince, o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
1: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
0: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifleri Allah-u Teala güzel bir şekilde dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve her şeyden de önemlisi ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, İbrahim aleyhisselam yevmen nari ilen nar. Yani İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı güne ne isim vermişler? Ateş günü. Çünkü biliyorsunuz koca bir ateş yapmışlar. Odunları toplamışlar. Ta koca bir ateş yakmışlar. Bu hani anlatılır ya kitaplarda, Nemrud'un yanında bulunan adamlardan birisi buna öyle bir akılda veriyor. Ve diyor ki böyle büyük bir yer olsun, kuyu kazılsın ve oraya ne yapalım? Ateşleri, odunları toplayalım. Ondan sonra orayı yakalım. Onu da uzaktan böyle mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'a oraya atalım ve bu şekilde gitsin.

0: kimse de onu kurtaramaz diye bir fikir beyan ediyor ve bu fikri kabul ediyorlar ve o dönemin putperestleri öyle bir içlerine girmiş ki İbrahim Aleyhisselam'a karşı öfke, kin, putperestlik o kadar yaygınlaşmış ki tevhid ehline düşman oluyorlar. Bu her dönem öyledir. Müşrikler, putperestler her zaman için tevhid ehli Müslümanları, iman ehli insanları sevmezler. Onlara karşı düşman kesirler. Ayet-i kerimede de Allah-u Teala buyuruyor ya, o müşrikleri müminlere, inananlara düşmanlık noktasında, şiddetli düşman olma noktasında görürsün diyor. Onlar öyledir, Allah muhafaza. Bu nedenle böyle bir kadın hastalansa dermiş ki ben iyileşirsem bu hazırlanacak olan o ateşe odun taşırım. Böyle adakta bulunurmuş, düşünebiliyor musunuz? Yani iyileşirsem gideyim o İbrahim için kurulacak olan, yakılacak olan ateş için odun toplamayı adak adarmış. Böyle de kin, öfke işlerine girmiş. İşte Peygamberimiz o günü anlatıyor ki فَلَمَّا اَبْصَرَهَا Vakta ki İbrahim Aleyhisselam o ateşi gördü. Çünkü niye? Geldiler, ateş yaktılar ve onu gördüğü zaman ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O bana kafidir. O ne güzel vekildir. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam duada bulundu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihidir. Zaten herkes bunu bilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz Allah'a dayandık. Allah'a güvendik. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve her derde düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde bunu demeliyiz. Peygamberimiz de bize bu tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putları var. Ve bir bayram günü de putlarını kutlama yapacaklar. Ve hepsi gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. Hatta sen de gel. O ne diyor? Ben hastayım. Ben gelmeyeceğim. Çünkü niye? Sizin bu yaptığınız akıl işi değil. Şirk, küfür. Ve sizin de diyor putlarınıza öyle bir iş yapacağım ki siz göreceksiniz. Geliyor bütün putları kırıyor. En büyük putu bırakıyor. Baltayı da onun boynuna asıyor ve çekip geliyor. Diyorlar ki işte bunu kim yaptı? Bizim putlarımıza bunu kim yaptı? Ha diyorlar ki İbrahim diye bir genç vardı. O yapmıştır. Çünkü o bizim putlarımızı beğenmiyordu. Putlara tapmayın diyordu. Ve bunların hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Rabbül Alemine sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Ona ibadet edin. Onu Rab olarak tanıyın diyordu. Mutlaka o yapmıştır diye söylüyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Onun büyükleri yapmıştır. Bak diyor balta da onun elinde. Hani ayet-i kerimede de Allah-u Teala anlatıyor ya ne yaptı diyor. İbrahim vurdu, yıktı onları böyle sağ eliyle vurdu, kırdı. Ve sonra işte bir tanesi ayakta İbrahim Aleyhisselam diyor o yapmıştır. E bakıyorlar akıl mantık işi yapabilir mi? Taştan, ağaçtan yontulmuş, kayadan yontulmuş bir şey. Zaten o onların korumasına muhtaç. Kendilerini bile koruyamamışlar. Diyor öyle olmaz diyorlar. Ve buna rağmen bakın putperestlik, şirk ne kadar kötü bir şey ki kendiler bile inanmadığı bir şeye, kabullenmedikleri, akıllarının, mantıklarının kabul etmediği bir şeyi ne yapıyorlar? Yine de inat edip putlara tapmaya çalışıyorlar ve olmaz diyorlar. O bunu yapamaz. E yapamazsa niye tapıyorsun? Niye ona ibadet ediyorsun? Niye onu tanrı ediniyorsun? Niye ona secde ediyorsun? Onun hükmünü tanıyorsun? İşte akıl. Akıl gitti mi bu şekilde? Ve ne yapıyorlar? Madem ki diyorlar İbrahim bizim putlarımıza, heykellerimize böyle bir teşebbüste bulundu. Biz de onu cezalandıralım. E ne yapalım? İşte biri akıl veriyor. Diyor büyük bir odun toplayalım, yığalım. Uzaktan da onu atalım, içinde yansın, gitsin. Hani o kadar kin ve öfke dolu ki o ateş sönmesin. Biri söndürmeye teşebbüs etse bile onu söndüremesin. İşte öyle bir diyor ateş yükseldi ki, böyle derecesi de yüksek biliyorsunuz. Yani ateş yanıyor, o denildiği gibi koca bir ateş kendisinde mancınıkla atıyorlar. Böyle ateşler yükseldiği zaman ve o döneme göre diyorlar böyle bir ateş görülmemiş. Yani o kadar alev alev yanan, insanı böyle kavuran bir ateş. İşte İbrahim Aleyhisselam o anda ne diyor? Put kıran İbrahim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Onda örnek vardır diyor. Ne yapmış? Putları kırmış. İşte İslam ümmeti de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor, İslam ümmeti de ne olacak? Putkıran olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın o vasfını koruyacak. Önce ne yapacak? Gönüllerdeki putları kıracak, yıkacak. Ondan sonra da böyle insanlara Allah'ın gayrısında ilahlık taslamış olan o putları bir bir kırıp yok edip gidecek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın izinde giden Müslüman öyle olacak. Çünkü biz her gün İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımıza salavat getiriyoruz, değil mi? Salat getiriyoruz. Peygamberimizi de onun gibi yapıyoruz. O bizim için örnektir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu eylemi gerçekleştirdikten sonra, putları kırdıktan sonra böyle bir zulümle karşı karşıya kalıyor. Ve orada ne diyor? Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığındaki sözü budur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Ali İmran suresinin 173. ayet-i celilesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dediklerinde onlar ne dediler? Rab Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. İşte bizler de ne yapacağız? Bu şekilde bu tesbihi devam edeceğiz. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Tevbe suresinin son ayetidir. فَاِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ. Orada diyor senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Bunu diyor sabah ve akşam yedişer defa bir kimse okursa Allah diyor dünyalık ve ahirete yönelik ne sıkıntısı haceti varsa Allah onu giderir diye buyuruyor. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Bu tesbihe, bu duaya da devam edelim inşallah. Veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, derde düştüğümüz zaman, bir zor durumla karşılaştığımız zaman gönülden bunu söylersek inşallah faydasını göreceğiz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında öyle diyor. Allah'ım şüphesiz sen gökte teksin, ben de yeryüzünde tekim. Sana ibadet ediyorum. Görüyorsun insanların durumunu diye bu şekilde Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Allah-u Teala'ya kendisine vekil tayin ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı bağlamaya başladıklarında o da devamen diyor ki Allah'ım senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Seni tesbih ederim. Hamd sanadır. Hükümranlık senindir. Senin hiçbir ortağında yoktur diye bu şekilde duada bulunuyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanki yaşı 16 olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşında raviler, rivayetler o şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam da havada olduğu halde ona görünüyor ve diyor ki bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mühim olan iman etme ve o imanın gerektiği tavır içerisinde olma, fiilimizle bir uyum haline gelebilme. Kalp ve fiil bir uyum haline gelebilme. Ne diyor? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Peki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Sana olan ihtiyacımı soruyorsan yok. Ama Allah'a olan ihtiyacımı soruyorsun. Evet, ona ihtiyacım var. Ve onun için ne yapıyor? Direkt Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir. Peki Allah-u Teala ne diyor peki? Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Madem İbrahim Aleyhisselam direkt Allah-u Teala'yı kendine vekil ediyor. Öyle etti. Ona dayandı, ona güvendi. Allah-u Teala da direkt ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol. Ha soğuk oldun, onu ne yapar? Ya soğuk da insana zarar verebilir değil mi? Ateş zarar verdiği gibi soğuk da insana zarar verebilir. Ve o nedenle ona doğru ne ol diyor? Selim ol diyor. Selame. Barış ol, esenlik ol. Onu ne yak ne de onu üşüt. Ona rahatlık ver. İşte İbrahim Aleyhisselam o kuru odundan bir duvar ördüklerinde ve onu da içine ateşlediler, attılar. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazı raviler diyor ki onu bağladıkları ipler yanıyor. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? O ateşi hemen söndürüyor. Ve İbrahim ile beraber Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sadece diyor İbrahim'in yüzünde hafif böyle bir tel olduğunu söylüyorlar. Ve Cebrail onu o teri siliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu bağladıkları ipler çözülüyor. Yanıyor. ama onun bedenine hiçbir şey olmuyor ve o ateşler yakılıp büyük büyük odunlar toplanıp böyle dağlar gibi odunlar toplanıp yaktıkları ateş, kendiler de uzaktan kaçıyorlar ki hani bize ulaşmasın diye, orada İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala koruma altına alıyor ve onu öyle güzel bir koruyor ki Mevlamız işte öyle. Ona dayanmak gerekiyor, ona güvenmek gerekiyor. Her işimizde onu kendimize vekil etmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala mütevekkil olanları, kendisini vekil olanları seviyor. Zaten vekil kılma Allah-u Teala'ya imanın en zirvesidir. Allah-u Teala onun için iman noktasında o kendisini vekil kılanları ne yapıyor? Değerli sayıyor ve onları koruma altına alıyor. Madem ki diyor kulum beni vekil tayin etmiş, ben diyor onun işlerini en güzel bir şekilde göreceğim diyor. Allah-u Teala bizleri de o makamı erenlerden, o duyguyu, o düşünceyi böyle kavrayanlardan ve Rabbisine teslim olanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Allah-u Teala ey İbrahim teslim ol diyor, o da teslim oluyor. Değil mi? Hemen teslim oluyor Allah-u Teala'ya ve hayatında da imtihanlardan geçiyor. Bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın canıyla olan imtihanıydı ve bu imtihanda başarıya ulaşıyor. Müşriklerden korkmuyor. Putlara ve putperestlere karşı, put düzenine karşı böyle kendilerini Rab ittihaz etmiş insanlara da yaptıkları kanunlara boyun eğdirmeye çalışanlara karşı ne yapıyor? Baş kaldırıyor ve baş kaldırısını sergiliyor. Allah da ona yardımını gönderiyor, rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ve İbrahim Aleyhisselam'a da yetmiştir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize diyor, İbrahim'de sizin için güzel örnekler vardır. Biz onu örnek alacağız, kendimize rehber alacağız ve İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın koruması altında korunuyor ki bir rivayette bazı alimler diyor ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında gölge ile müvekkel kılınmış, yani görevlendirilmiş bir melek onun olduğu yerde durdu diyor. Yani ona gölgelik yapmış, ona hiçbir zarar şey yapmamış, dokundurtmamış. Bazı rivayetlerde de şöyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın orada 50 ya da 40 gün kaldığına dair de rivayetler var. Ama tabi Allahu Alem, bizim burada gördüğümüz, anladığımız şu ki Allahu Teala onu ne yapıyor? Koruyor. Koruma altına alıyor, muhafaza altına alıyor ve ona hiçbir zarar gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam güzellik içerisinde, esenlik içerisinde oluyor. Ve hatta bir rivayette şöyle tefsir kitaplarında var. Diyor ki orada olduğum kadar hoş bir şekilde ben yaşamadım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani onlar ateşe atıyor ama o ne diyor? Mevlamızın yardımıyla o ateş ona zarar vermediği gibi diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ben o kadar hoş bir şekilde yaşadığım gün ve gecem olmamıştır. Bütün yaşantı ve hayatımın orada olduğum zamanki yaşantım gibi olmasını isterdim diye de böyle bir temennide bulunmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bizzat Rabbin yardımını görüyor. Bir imtihana tabi tutuluyor. İmtihanda başarıya ulaşıyor. Boyun eğmiyor. Ve Rabbisine dayanıyor. Rabbisinin yardımını bizzat müşahede ediyor. Bizzat görüyor. Bir mucize. Hepsi görüyor. O kadar insan toplanmış. Hepsi o mucizeyi görüyor. Ve o yüzden ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Benim o gün yaşadığım mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım. Ve her zaman da onu isterdim diye de buyuruyor. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir olay da anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in babası İbrahim ateşteyken onun yanından tabağı kaldırdığı zaman alnının terlediğini görmüş ve işte o zaman ey İbrahim senin Rabbin ne güzel Rabb'dir demiş. İşte İbrahim'in babasının söylediklerindir en güzeli budur. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını görünce babası da diyor senin Rabbin ne güzel bir Rabbmiş, seni böyle korudu diye o da bu konuda itirafta bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, işte davet yolunda, tebliğ yolunda davetçinin başına birçok şeyler gelebilir. Burada davetçi ne yapacak? Sabır gösterecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve taviz verme yoluna gitmeyecek. Taviz verdiği an kaybeder. Taviz vermediği zaman kazanır ve Allah'ın yardımını, rahmetini üzerinde görür ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayesi ve aynı şekilde Peygamberimizin bize buyurduğu bu hadis-i şeriflerde bunu güzel bir şekilde görüyoruz. Davet yolunda elbette sıkıntılar olur. Herkes sizi ağamsın, paşamsın demez. Çünkü insanlar nasihat edilmeyi sevmezler. Düşmanlıklarla karşılaşırsınız. Kınayıcılar olur, iftiralarla uğranılır. Ama mümin kula düşen nedir? Sabır göstermek ve Rabbisine dayanmak, güvenmektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın olayından, kıssasından alacağımız çok ibret ve dersler var. Bunlardan bir kısmı budur. Allah-u Teala bizi İbrahim milletinden eylesin ve onun yolundan gidenlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Sen her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin, çiçeklerle süslersin, ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz cininleri ete ve kemiğe bürürsün, gül yüzlerle süslersin, gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren. Lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
1: Ya Beşir,
0: sen kereminle her derde ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
1: Ya Cemil.
0: Güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi

Dinliyorum ruhumu, gurbetten usanmışım. Bunca dağ ıslahaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir...

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap, neşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli dumanlı geçiyor inatına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda ruhumdaki afakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken karım.

0: Ahkaf 15-16 Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: evinize. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
3: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden

Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dağım. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustu osam afasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir rum yatağı son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış. Onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kötük. Yalvardım gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök esrarını aç. Annemin duası düşte perde ol. Bir asa kes bana ihtiyar ağaç. Uyku katillerin bile çeşmesi. Yorgan Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı sabır memesi. Size şerbet bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin. Söyleyin ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı.
Ne yalanlarda var, ne hakikatta. Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim, yok tabiatta. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray, ilahi yapı. Binbir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlık. Öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem, sonsuzu bulmak.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur.

0: Şuara 117-120 Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
0: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur, biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta

Ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün demi kaçıyor bey yolcu. Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu, eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan benliği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi,
şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimse, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim, bilmem ki o gün gelende.

şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni levriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana, hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü 7 şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hasan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hasan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbn Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıcarslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et piran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz averün, hem civar-ı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irka-i levh-i melabet giy, nihan etsin seni. Ruh-nihad-ı zırha puş ol, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşe yap. Ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin seni.

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ilim. Ta ki münevver ola dil, envârı hu yahu ilim. İlm ile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ilim. Meydanı aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ağyarı hu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı bu

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

ağlar anam. Ben doluksam gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem sine çak eyler, siyah bağlar anam. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım bir ruhundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkansın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak, zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin. Hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim. Bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
1: Kim verecek göğsünü?
0: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
1: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
0: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötresi düşmüş bir hal, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, ince bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ, ırmak, deniz.

Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın. Amin. El-Hak, varlığı ve uluhiyeti kesin olan, inkarı mümkün olmayan, ezeli ve ebedi olan, değişmeksizin var olan nihai gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icat eden demektir. Lokman Suresi. Bu da şundandır ki Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, etrafımızdaki her şey, yaratılmış her şey gelip geçici şeylerdir. Bu hakikati yaşı belirli bir olgunluğa ulaşmış herkes fark eder. Sadece kendi zaman dilimimizde olanları bile ibretle seyredersek, insanların ve olayların tek bir gerçek etrafında seyreden, tüm varlığı o gerçeğe bağlı olan mahluklar olduklarını görürüz. Tarih, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana akan seyriyle de milyarlarca olaya, saltanata, zorbaya, muhteşem hükümdarlara, binlerce, milyarlarca gönül ehline açtı bağrını. Konuk etti onları hayat sahnesinde. Ama hepsi geldi ve geçti. İyisi de kötüsü de, insanların her biri ellerinde amel defterleriyle 10 metrelik bir kefen bezine sarılarak, yanlarına başka hiçbir şey alamadan dünya sahnesinden göçerken, sahne dekoru değişircesine yeryüzünde bitkiler, tabiat manzaraları değişti. Olaylar akışlarıyla bile insanlara bir büyük mahkemeye gidilmekte olduğunu anlatırcasına noktalandı. Sahne değişti, oyuncular değişti, dekor değişti ama değişmeyen tek gerçek Allah'ın varlığı olarak kaldı. Mü'minun Suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli arşın sahibidir. Değerli kardeşlerim, hak olan, tek gerçek olan Cenab-ı Hak, bu hakikatin kulları tarafından en iyi şekilde anlaşılması ve şu fani dünyadaki kısacık ömürlerin boş şeylerle geçirilmemesi için kullarına elçiler ve kitaplar göndermiştir. O yüceler yücesi, engin rahmetiyle kullarının oyalanmadan, yanlışlara düşmeden, acılar çekmeden, onun varlığını bilerek, ona güvenerek ibadet etmelerini ister. Hazreti Allah
Celle Celaluhu, biz ahir zaman ümmetine Habibini, iki cihanın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elçi göndererek zamanın bitiş sinyallerini vermiş, son peygamber, Hatemul Enbiya, peygamberler zincirinin son ama en muhteşem halkası, insanlık aleminin zirve ismiyle dünya hayatının zirvesini göstermiştir. Bilmek, öğrenmek ve yaşamak onun hayatıyla, örnek yaşantısıyla fiiliyata dökülmüştür. İsra Suresi. Ey Muhammed, de ki hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Rabbimiz el-Hak olandır. Yüce kelamı ile insanlığa gönderdiği mesaj da haktır. Dünya hızla kıyametine koşarken ilim ulaştığı noktada bağıra bağıra Allah'ın varlığını kör gözlere, sağır kulaklara ve mühürlenmiş kalplere bile ilan ederken, biz inanan, Rabbinin rahmetinden ümitli, onun sevgisine mazhar olamama korkusuyla hüzünlü kullarına düşen, hak olan Rabbimiz için çalışmak, onun rızası doğrultusunda ameller işlemek ve bu dünya sahnesinden vazifelerimizi tam yapmış insanların huzuruyla Rabbimize doğru yürümek olmalıdır. O'dur bizim Yaradanımız, O'dur bizim ve alemlerin tek sahibi olan El-Hak olan Allah. Semaları ve bizim yüreklerimizi aynı anda kudret elinde tutan Rabbimiz var diye düşünelim ve onun zikriyle kalplerimiz mütmain olsun. Varsın dünya, şu fani dünya, şu yalan dünya bin bir sıkıntı ile geçsin. Sonunda geçecek ya, acılar dolu olsa da en uzun saatin bile 60 dakika olduğunu unutmayalım. Fani olan her şey geçecek. Sadece hak olan, tek gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun zatı baki kalacak. Bu düşüncenin bile imanına nasıl bir güç verdiğini düşün ve kavramaya çalış. Seni üzüp yoruyor mu insanlar? Onlardan kötülük mü görüyorsun? Üzülme, ümitsizliğe düşme, yese kapılma. Senin Allah'ın var Celle Celaluhu. O zavallıların sonunda dayanabilecekleri tek bir dostları bile olmayacak. Kehf Suresi. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Sevap verme bakımından en hayırlı O'dur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine O'dur. Aziz kardeşlerim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yüce Yaradan kulları ile, yani bizler ile böyle konuşur. Ne olur okuyalım Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı.
O Rahman ve Rahim olan, Rauf ve Halim olan, Vedud ve Afu olan, o sevgi deryası yüce Rabbimizin kullarıyla nasıl konuştuğunu okuyarak görelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ın kullarına kendisini nasıl anlattığını görürüz. Onlara huzur dolu yolunu nasıl gösterdiğini idrak ederiz. O engin sevgiyi yudum yudum içeriz. Ayetleri soluklayalım, ayetleri yüreklerimize işleyelim ve bu işlemeyle Rabbimizin rızasına erelim. Hac suresi. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Hac suresi. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fussilet suresi. Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Rabbimiz ufuklarda bizi çevreleyen dış dünyada varlığını sayısız belgelerle nakış nakış yarattığın biz aciz kullarının kalplerine nakşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu nefsimize, biyolojik ve ruhi yapımıza, hücrelerimize ve atomlarımıza varıncaya kadar her nesnemize imzasını atmıştır. Ellerimize 99 ismini, Esma-ül Hüsna'sını vererek parmaklarımıza da mührünü işlemiştir. Büyük alem ve küçük alem diye tarif edilen iki alemde de bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim tek kapımız, tek yaratıcımız ve yegane dostumuzdur. Ey Rabbimiz, seni tanıma yolculuğundayız. Seni bilme yolculuğundayız. Yol azığımızı sevgin eyle. Ey Rabbimiz, hayat enerjimiz tükendiğinde, ömrümüz nihayeti erdiğinde bizi rızana ulaştır. Ey Rabbimiz, sadece ve sadece sana layık olmak için bir ömür geçirenlerden eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

لهم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne. Işıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri. Hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi Leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldiğim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun olarak.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar. Kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan, saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbimden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca, "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin," derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Hata üstüne hata, nisyan, isyan hep ondan sadır olur. İhsan, fazl-ı kerem ve bol lütuf ise sendedir. O halde benim bütün günahımı affet ve bağışla. Ey Allah'ım, halim ne olacak? Benim hiç hayırlı işim yok. Kötü amellerim çok. Taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kafi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, ihsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

0: sunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Evet, bugünkü dersimizde Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lemalar Mecmuası ikinci lemayı inşallah okuyacağız. Geçen dersimizde birinci lemayı okumuştuk sizlerle beraber. Şimdi de ikinci lema inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ve feyzimizi artırsın inşallah. İkinci lema, Bismillahirrahmanirrahim. İz nâde rabbehu enni messeniyel zurru ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniyel zurru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki, pek çok yara bere içinde, epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek, kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet ilahiyenin mahalleri olan, kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Evet, şimdi belki bunda da iki yön var. Yani mesela bir hastalığa giriftar olduğumuz zaman bir musibet olabilir, bir hastalık olabilir. Birincisi sabırla karşılamak. Yani o mana, o ders çıkıyor. İkincisi sadece Cenab-ı Hak'tan yardım istemek. Nasıl Yunus Aleyhisselam'ın balığa atılıp denize atılıp balığın karnına girdiği meselesi gibi. Tabi peygamberler işin özünü, selametini, istikametini bildikleri için kime iltica edeceklerini, bir hal geldi mi o hal içerisinde nasıl davranacaklarını, o musibeti nasıl karşılayacaklarını da Cenab-ı Hak onlara ihsan etmiş, lütfetmiş. Onlar biliyorlar zaten. Onlar Cenab-ı Hakk'ın seçilmiş kulları ve bize örnek oluyor. Tabi onlar acı çekiyor, onlar sıkıntılar çekiyor. Ama bu sıkıntı içerisinde, tabi sıkıntıların en büyüğünü de, en dehşetlisini de, en sıkıntılı halini de peygamberler çekmişler. Evvela Eyyub Aleyhisselam yıllarca, yani bir rivayette 7 sene deniliyor, bir rivayette 17 sene gibi bir şey söyleniyor mesela. Uzun bir yıl anlaşılan yara bere içinde epey müddet kalıyor. Hatta ben şöyle okumuştum bir yerde, hanımı diyor sen Allah'ın peygamberisin ey Eyyub, dua etsen de Allah sana şifa verse. Eyyub Aleyhisselam tabi kulluğun farkında, şuurunda olan peygamber olduğu için tabi diyor ki Allah bana bu kadar nimetler verdi, evlat verdi, mal verdi, mülk verdi, ben bunlardan istifade ettim, lezzet aldım, şimdi Cenab-ı Hak beni imtihan için bir hastalık vermiş de bunu al mı diyeceğim, nasıl bunu al diyeyim diyor. Zaten o kulunu görüyor, biliyor. Yani Eyyub Aleyhisselam sadece onun maneviyatına, zikrine, ibadetine zarar verdiği zaman dua ediyor, şifa istiyor. Onun öncesinde istemiyor. Şimdi bu Eyyub Aleyhisselam'ın hali, o mübarek zatın sabır kahramanı Eyyub Aleyhisselam'ın hali, ama ayette geçiyor, Kur'an bunu bize bildirmiş, Cenab-ı Hak bu kıssayı bize anlatmış, ümmete, Habibine ve onun ümmetine bildirmiş, insanlığa bunu bildirmiş. Bize bakan bir veçesi de Bediüzzaman Hazretleri bu şekil anlatıyor. Bu da mana yönünden nefsimize alabileceğimiz bir ders. Bir veçesi birinci nüktede. Yani şimdi iç dışa, dış içe bir çevrilsek diyor. Yani onun hastalıklarının mukabili bizim ruhi, kalbi, batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Yani şimdi bazen belki okurken de tefekkür etmek gerekiyor. Bazı manaların, kelimelerin anlamını, belki alemimize nasıl bir şey bize hissettirdiğini, aslında hissetmeye de çalışmak gerek. İşin dehşet yönünü anlamak belki gerek. Çünkü diyor ki her bir günah, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bakın bedenimize bir yara olabilir. Parmağımızda, elimizde, ayağımızda. Bir yara olabilir. 2-3 yara olabilir. Merhem süreriz, ilaç süreriz, sararız. Ama kalbin, ruhun yarası çok kötü bir şey. Belki elimizdeki, ayağımızdaki, bedenimizdeki yaradan acı çeksek onun mükafatı var. Sabreden, şükreden kullara mükafatlar var. Belki günahlarımızın kefaret oluyor, oluyor yani. Günahlara kefaret oluyor. Günahı mesela azsa bile onun manevi derecesinin artmasına vesile oluyor. Ebedi hayatında çok mükafatları olacak. Ama kalbin, ruhun yarası çok kötü, çok dehşetli bir şey. Ne diyor devamında? Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayati dünyevesini tehdit ediyordu. Yani bizim de vücudumuza yaralar olsa, hastalıklar olsa bizim kısacık dünya hayatımızı tehdit eder. Bizim, onu da Eyyub Aleyhisselam'ın da, yani 100 senelik yaşamış olsa belki 100 senelik hayatını mahvedecek, 100 sene yaşayamayacak belki. Ama bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. bizim manevi yaralarımız. Kalbimize açılan, ruhumuza açılan yaralar pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten 1000 defa daha ziyade muhtacız. 1000 defa daha ziyade muhtacız. Eyyub Aleyhisselam o yaralar için bir defa bu münacatı okuduysa, biz kalbimizin, ruhumuzun yaraları için 1000 defa okusak yine az. Hele hele ahir zamandaki bu günahlar içerisindeki bu halimizde, bu şekilde yaşayış, bu tarz hayat-ı içtimaiye belki 100.000 defa okusak yine az. Çünkü ebedi hayat gidiyor, ebedi hayata zararlar veriliyor. En ufak bir dışarıya çıksa bir insan, eline telefonu alsa veyahut, yani her tarafta, her şeyde bizi sarmış günahlar etrafımızı, hele biraz da nefis meyyal ise Allah muhafaza, ebedi hayat mahvoluyor. Kalbe, ruha öyle yaralar açılıyor ki. Böyle dehşetli bir hal içerisindeyiz. Ama böyle dehşetli bir hal içerisindeyiz ama yine Allah'ın rahmeti, Kur'an'ın reçetesi olarak bu ayeti kerimeyi Cenab-ı Hak lütfetmiş, ihsan etmiş, bize yine bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Bir rahmet kapısı açıyor. Kurtuluşun olduğunu söylüyor, gösteriyor. Selamet kapısı açıyor bize. Eyyub Aleyhisselam vasıtasıyla. Evet, şimdi gelecek yine aynı mesele. Buradan devam edelim. Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve dilin lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Ya mesela kurtlar kalbine diline ilişmiş Eyyub Aleyhisselam'ın, zikir edememiş. Onun için dua etmiş. Ya Rabbi, benim zikrime ve ibadetime engel oluyor diye dua etmiş. Bizse işte kalbimize, ruhumuza açılan yaralar, batını kalbe ilişip o günahlar, yaralar, vesveseler, şüpheler, batını kalbe ilişip imanı zedeler. Kalbin içine o manevi olan, batın olan maneviyatına ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuri imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuri imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından, onu görmesinden, bilmesinden çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Allah muhafaza eylesin. İşte bakın, günahda böyle bir yol var. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arz ediyor. Yani o günah işlerken aklına geliyor. Hani melekler bizi görüyor, melekler her yaptığımızı yazıyor. Yani Allah görüyor gibi. Hani biri de bir şey yaparken birinin görmesini istemez ya. Yani insanda, nefiste öyle bir şey var. Hani gizli işleyen bir adam, bir günah gizli işleyen bir adam başkasının bilmesinden çok hicap ediyor. Yani utanıyor böyle. Bilmesini, görmesini istemiyor kimsenin. O anda aklına melekler geliyor, ruhaniler geliyor. Onların varlığı ona ağır geliyor. Yani melekler seni görüyor diye alemine gelince bir dese ki mesela, ya ben görmediğim şeye inanmam ya. Melek yani var mı ki? Gözden görmediğim şeye inanmam dese, he ya doğru. Yani bak melekler yok yani. Yazda öyle bir şey yoktur ya. Yani gözle görülmeyen bir şeye ben niye inanayım diye, yani onu delil gibi kabul etmeye başlar nefis. Yani aslında var, inanıyor ama o günahtan dolayı onun varlığını kabul etmemeye başlıyor. Yani onu görmesin kimse, bilmesin kimse diye haşa ve kella meleklerin varlığını inkara doğru gider. Birisinden böyle bir duysa bir şey ufak, halbuki o delil de değil, kesin bir delil de değil, bir şüphe. Hani gözümle gördüğüm şey, görmediğim şeye niye inanayım? Hani nerede o varlıklar, var mı ki? Varsa biz niye görmüyoruz? Böyle bir şey yoktur. İnanmayın ya böyle şeylere. Hangi asırda yaşıyoruz, hangi zamanda yaşıyoruz gibi şeyler söyleniyor ya. Ha bunu gördü mü? Aslında inanç vardı. Fakat günahtan dolayı birilerinin bilmesi ona ağır geldiğinden hemen inkara yapışıyor. Allah muhafaza. İşte her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var dediği bir kısmı bu. Bir de ne varmış? Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Cehennem azabını intihac eden, yani cehennem azabını netice veren büyük bir günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Yani bir günah, büyük bir günah işliyor ama biliyor ki cehennem de var. O tehditler aklına geliyor, duyuyor. Yani ayeti dinlemiş bir yerde veya bir hoca anlatmış, dinlemiş veya almış, okumuş yani bir şekilde. Yani bunu biliyor bir şekilde. Anneden babadan duymuş, sağdan soldan duymuş, biliyor. Hocaya gitmiş, hocadan, camiden mesela öğrenmiş. Yani cehennem azabını, cehennemin böyle günah işleyenlere karşı tehdidatını işittikçe, eğer diyor istiğfar ile ona karşı siper almazsa, günah işliyor ama istiğfar etmiyor. İşte siperdir. O günah aslında cehenneme karşı günahtan sonraki o istiğfar halimiz, istiğfar etmemiz cehennemin tehdidatına, cehenneme karşı bir siper. Eğer bunu almazsa diyor, siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini, olmadığını, yok olduğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Cehennemin inkarına, yani hani ya böyle bir cehennem var mı ki? İşte kim gitmiş gelmiş ya, öyle bir şey var mı ki? Yani olmayan, yani deminki de gözümde görmedim ben. Yok öyle bir şey yok. Kim gitmiş gelmiş görmüş böyle bir şey falan filan, böyle şeyler, söylentiler oldu mu? Orada cehennemin olmadığını kabul ediyor. Allah muhafaza o şüpheyle İslam'dan, dinden, imandan çıkıp küfre girmiş oluyor. Ne oluyor o zaman? Ebedi hayat gidiyor. Bak o günah ebedi hayatın gitmesine vesile oldu. Sebep oldu. Bak günah. İşte bir günah, insan günahı hafif görmemeli. Günahı basit görmemeli. Evet, beşeriz, şaşarız, günah işleriz belki ama o günahtan hemen sonra istiğfar etmeli, tövbe etmeli, yalvarmalı, af dilemeli. Cehennemin ateşinden, azabından Allah'a sığınmalı, ağlamalı, sızlamalı. Yani bunlar olursa o zaman insan kurtuluşa eriyor. Ama günahı işledi, serbest, hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Sonra da birinden de böyle küçük bir gevezelik dinledi böyle. Ya cehennem var mı ki? Öyle bir yok, kim gitmiş gelmiş falan. He yoktur cehennem ya. Yani niye biz kendimizi böyle korkutuyoruz deyip nefis ondan yol buluyor ve cehennemi inkar ediyor. Ahireti inkar ediyor. Ve hem dünyasını azap ediyor hem de ahiretin azap içinde geçirecek. Allah muhafaza etsin. Evet. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-u ilahiye dair, Allah'ın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Yani bir düşünüyor ki, duyuyor ki Allah namazı farz etmiş. Namaz farz. Yani oruç farz. Yani yapmak istemiyor ya nefis, kılmak istemiyor. Yani o vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın nasıl bir amirinde, bir iş yerinde bir amiri kendisine bir vazife söylese, vazifeyi yapmasa, o amirin ona kızmasından, tekdirinden nasıl böyle müteessir oluyor insan? İşte Allah-u Teala'da Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik. Allah mükerreren mesela farzları bize emretmiş. Emrettiği ibadetler olmuş mesela. Farzlar, en önemlisi tabii önde gelen namaz, oruç. Yani şimdi bunu yapmadığı için, yapmadığından nefsinde tembellik gösteriyor. Nefis kılmak istemiyor. Nasıl amirinden böyle söz işitip de müteessir olur, üzülüyor, ondan böyle tesirleniyor. İşte büyük bir sıkıntı veriyor. Yani farzında yaptığı tembellik de büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, hani o sıkıntıyı çektiği için keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Yani Allah bize niye emretmiş ya bunu? Ya Allah'a ne ihtiyacı var ki bize namaz emrediyor? Yani ne güzel yaşıyoruz, gidiyoruz yani böyle. Ya namaz da ne ki? Niye emretmiş ki bunu yani? Bak nefis hemen böyle o çektiği sıkıntıdan dolayı, hani biliyor ki bir şey var, bir emir var ama yapmıyor, yapmadığından da bir sıkıntı çekiyor ama böyle arzu etmeye başlıyor sonra. Ya bu ibadet de olmasaydı ya. Niye Allah farz etmiş bunu ki? Diyor. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi, yani Allah'a karşı bir düşmanlığı işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-i ilahiye, varlığın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Hani böyle ona karşı bir düşmanlık beslemeye başlar. Sonra biri der ki, İşte ya Allah yok ya, haşa ve kella. Yani hani Allah her şey kendi kendine olmuş, tesadüfen olmuş, bak sebepler yapmış. Ya her şeyi din işini Allah'a karıştırmayın. Allah yani böyle deyince, evet ya Allah yok yani, doğru. Oh be, ben rahatlayayım demek istiyor. Ama rahatlayamıyor tabii. Onun da ayrı bir musibetleri var, onu başka yerde üstad anlatıyor. Ama ne oluyor? İşin dehşetli tarafı işte, bakın bu günah ve farzı yapmaması Allah'ı inkara sebep oluyor. Hem dünya hayatını mahvediyor, azabı içinde geçirecek, hem de ebedi hayatı azap içinde olacak, mahvediyor. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki berra'na ala gulubihim sırrı anlaşılsın. Evet, berra'na ala gulubihim sırrı anlaşılsın dedi. Yani kazandıkları günahlar diyor, kalplerini kaplayıp karartmıştır. Evet. Evet muhterem dinleyicilerimiz, şimdi farklı bir yerde bununla atıfta bulunmak istiyorum. Burada şimdi ikinci nükteye geçiyor. İkinci nüktede de farklı manalar var tabii bu ayetin. Vaktimiz olursa ikinci nükteden de biraz okuyacağız ama burada başka bir yerde şöyle bir şey diyor. Evet, kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar. Lakayt kalır. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, evet ne dedi? Ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani bir insan günah, insanız, beşeriz, şaşarız, günah işleyebiliriz. Günahtan sonraki halimiz önemli. Evet, günah işlememek önemli ama günahtan sonraki halimiz çok çok önemli. Yani tövbe istiğfar etmek. Günah işleyenlerinizin en hayırlısı diyor. Günahı işledikten sonra tövbe istiğfarda bulunandır. Yani o zaman kendimizde imanımızın olduğunu gösteriyormuş. Bakın ne dedi burada? Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani şimdi insan günah işledi, tövbe etmedi. Günah işledi, tövbe etmedi. Biraz önceki saydıkları işte melekleri inkar, cehennemi inkar, ahireti inkar, Allah'ı inkar ve Allah'a düşmanlık gibi şeyler, küfre gidecek şeylere yol açıyor. Ama tövbe istiğfar etse bu yollar kapanıyor. Aynı zamanda kalbi de mühürlenmemiş oluyor. Berran ala gulubihim. Yani kalp o kadar katılaşıyor, kararıyor ki imana yer kalmıyor neredeyse. Yani o şekilde Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Ahir zamanda yaşıyoruz. Her türlü günahın olduğu bir zamanda, dehşetli bir zamanda. Yani fitnelerin, günahların, yani o kadar bütün günahlar var ki bu asırda. Bütün asırlarda yapılan günahların toplamı bu asırda var. Böyle dehşetli bir zamandayız. Ama bakın, yani elhamdülillah Cenab-ı Hak böyle bir asırda bizi dünyaya göndermiş ama kurtuluş yollarını da bize göstermiş. Yani kurtuluş her şeyden. Yani aman ümitsiz olmayalım. Hep ümit var olacağız. Çünkü kurtuluş yolu var. Ahir zamanda mesela diyor ki bu günahların çok olduğu bir zamanda insan birçok salih amele muvaffak olamasa da yani farzlarını yapan, kebireyi, büyük günah işlemeyen kurtulur diyor. Bir de şöyle bir avantaj var. Günahlar çok olduğu için her bir günahtan sakındığında bir haramın terki vaciptir diyor. Bir vacip ise çok sünnetlere mukabil sevabı var diyor. Bir ameli yapmakla belki insan şey yapamayabilir. Yani yapmaya belki böyle gücü yetmez veya da yapamaz. Ama sadece günahtan çekinmekle çok salih ameller işlemiş hükmünde oluyor. Çünkü emir dinliyor. Emir dinlemek de yani o harama girme, günaha girme emrini dinlemek de salih amel sayılıyor diyor bir yerde. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Günaha düşersek, yanlışa düşersek de tövbe istiğfar edip affedilmiş, af dilemek ve affedilen kullarından etsin bizleri inşallah. Evet, şu ikinci nükteden de birazcık okuyup bitirelim inşallah. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Evet, bu da Eyüp Aleyhisselam'ın bu halinden, bu dersinden, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssadan alınan dersin diğer bir vecihi. Birinci vecih, anlattığımız, biraz önceki anlatıldığı gibiydi. İkinci nüktede de bir insanın gerçekten bedeninde hastalık, bir rahatsızlık, yara, bir musibete uğradığı zaman nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli? Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı da bize örnek olmuş o noktadan. Evet, sır kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, şikayete üç vecih ile hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, elbisesini sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Melkil mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe eşe. Yani mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evet, birinci vecih noktasından şekvaya hakkı yokmuş. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Yani safileşir, temizlenir, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Hayatın vazifesini yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade şer-i mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat. Yani tek düze bir hayat diyor ya, monoton bir hayat, tek düze bir hayat. Yani böyle sürekli aynı şeyleri yapıyor. Hiç hayatında bir değişiklik yok. O en ufak bir sıkıntı görmüyor, rahatsızlık görmüyor, hastalık görmüyor. Yeknesak tek düze bir hayat, istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan, mutlak hayır, her şeyle hayır olan vücuttan, varlıktan ziyade şer-i mahz olan Adem'e yakındır, yokluğa yakındır ve ona gider. Yani bir insan yaşamamış gibi olur yani. Adem'e gider dedi. Bir insan yaşıyor ama yaşamamış gibi. Neden? Çünkü hayatında bir iniş çıkış yok yani. Bir hareket yok. Üçüncü vecih, şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Elhamdülillah. İnsan şu manayı anlayınca gerçekten birçok aslında rahatsızlığı, sıkıntı aldığı çok şey de gidiyor. Neden? Çünkü kul olduğunu, dünyaya niçin geldiğini, maksat ve gayenin ne olduğunu anlıyor. Şu dar dünya neymiş? Şu dar dünya meydanı imtihandır. İmtihan meydanıdır ve dar hizmettir. Hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Allah aşkına şimdi dünyadaki insanlar ve bizim memleketimizdeki insanlar, Müslümanlar niçin uğraşıyor? Hep daha rahat olalım, daha iyi yaşayalım, daha mutlu olalım, daha zevk alalım, daha çok lezzet alalım, daha çok keyif edelim diye çalışmıyor mu? Ama bu dünyanın bu haline, bizim bu yaratılışımıza zıt değil mi bu hal? Zıt. Evet, zıt. Değil mi? Neden? Bak burada anlatıyor işte. Biz hep lezzet almak için çalışıyoruz ya. Hep böyle daha keyif almak, daha rahat olmak. Aslında bir nevi boşa kürek sallıyoruz. Rahat halbuki çalışmakta, rahat ibadette, rahat Allah'ın huzurunda olduğunu her an hissetmekte. Yani dünyanın iniş çıkışlarında insan daha huzurlu oluyor. Biraz eziyet gördüğü zaman daha huzurlu oluyor. Biraz hastalık çektiği zaman daha huzurlu. Mesela şöyle düşünelim en basitinden. Mesela bir insan var, iki insan var. Biri çalışıyor, sabah kalkıyor evinden erkenden. Namazını kılıyor, sabah namazını kıldı. Mesela sonra kahvaltısını yaptı, işine gitti, çalıştı akşama kadar, yoruldu, akşam geldi evine. Ne kadar rahat olur değil mi insan? Yani evine geldi, huzurla oturuyor, yorulmuş, yemeğini yiyor, namazını kılıyor, çayını içiyor, çocuklarıyla, hanımıyla sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Ve ders varsa, sohbeti varsa gidiyor, sohbetine gidip geliyor. Ne kadar rahattır değil mi bu insan? Ama bir de şöyle bir insan düşünelim, sabah namazına kalkmadı. Yattı, öğleye doğru kalktı. Bir şeyler yedi, atıştırdı. Ofladı, pufladı, sağa gitti, sola gitti. Sonra akşam oldu. Veya kimisi gider kahvede oturur mesela. Geldi, oturdu, yattı, kalktı, akşam oldu. Şimdi Allah aşkına akşam yemeği yiyecek, yani çay içecek. Şimdi çalışan adamdan, çalışan adamın yorulup gelip o istirahat halinde evinde yemek yemesi, çay içmesi, çocuklarıyla, hanımıyla muhabbet, sohbet etmesi mi daha lezzetli? Yoksa sabahtan akşama kadar evde olup ve hiçbir iş yapmayıp diyelim mesela, evden çıkadabilir, insan gider oturur, işte parkta oturur, kahvede oturur. Yorulmadı, bir işlerle meşgul olmadı, geldi. Nasıl lezzet alacak bu adam? Ruhu sıkıntılarla dolu olur. Yani ya en basitinden, yani bakın en basitinden, genel manada dünyayı düşünsek dünya da böyle. Üstad bir yerde şey diyor, sizler için rahat meşakkattedir diyor. Meşakkattedir yani zorluklarda, sıkıntılarda. Yani insan ne kadar zorluklara katlanır, çalışır, çabalar, gayret ederse o kadar rahat oluyor. Ne dedi? Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şikayet değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, Rabbi Rahim'ine iticakarane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Ve ubudiyete riya giremez. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet. Yani hastalık, musibet gibi şeylerle insan karşılaştığı zaman demek ki ona sabreder, şükrederse onun da ayrı bir lezzeti varmış. Ayrı bir mükafatı var. Hem dünyada hem ahirette lezzeti ve mükafatı olacak. Cenab-ı Hak yaratılış gayesini unutmayan kullarından etsin bizleri. Dünyanın mahiyetinin, hakikatinin farkında olanlardan etsin. Dünyaya niçin geldiğimizin, dünyadaki amacımızın, gayemizin şuurunda olup, ona göre çalışıp, ona göre amel etmek, fiilleri işlemek, hal ve davranışlarda bulunmak bizlere lütfetsin. Kendi rızasından, imandan ve sünnet-i seniyeden bizleri ayırmasın. Evet, muhterem dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programının daha sonuna geldik. Allah izin verirse bu ikinci lemanın diğer nüktelerini başka bir derste okuyabiliriz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Leblerinle emrine amadedir canım benim.

din zehrine, bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mühim.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah. Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir işare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de mühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

0: ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi, diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin

0: dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hasan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbni Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
0: Ya Nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
0: Ya Nazir.
1: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemez senden. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya Nedir.
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan.
1: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
0: Ya Şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya Vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin. Başkasını aramam.

Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için haktan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsu varsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miracla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin, melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar, ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd, kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer, ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir, Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.

Sen prangalara vurulsan da özgürsün. Sen Allah'a bağlandığın zaman sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki? Kardeşim, karanlığın ordularını kökten sileceksin. Ve bununla yeryüzünde bir fecir doğacak. Sen ruhunu bu fecrin doğuşuna teslim et. O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin. Kardeşim, muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiştir. Muhakkak ki bir gün o şehadet aşıkları ebediyet kanıyla cennete yükselecektir. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek ve yaraları saracak ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak? Kardeşim, muhakkak ki ben bugün sarsılmaz dayanağa sahibim ve yerlerine dayanmış dağları, kayaları parça parça ederim. Ta ki küfrü yeryüzünden yok edinceye kadar. Ben Rab ve din için intikam alacağım. Yılmadan Rasul ve sünnet üzerine devam edeceğim. Ya dünyayı kuşatacak zafer ya da Allah'a sunulacak şehadet. Kesinlikle kardeşim, ben bu savaştan yılacak değilim. Silahımı da kenara atacak değilim. Şayet kardeşim, ben ölürsem şehidim. Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin. Muhakkak ki ben emin bir şekilde yıldızların Rabbi olan Allah'a giden yol üzerindeyim. İster beni affedin, ister beni cezalandırın. Muhakkak ki ben verilen ahde eminim. Kanadı kırık bir kuş değiliz ki bundan dolayı zelil görünüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların sesini işitiyorum. Kardeşim, benim üzerime ağlarsan, benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan, ufalanmış kemiklerden kendine meşale oluştur ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle. Kardeşim, biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaklar. Ebedi diyar bizim için ne kadar hoştur.

dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın. Amin. El-Hak, varlığı ve uluhiyeti kesin olan, inkarı mümkün olmayan, ezeli ve ebedi olan, değişmeksizin var olan nihai gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icat eden demektir. Lokman Suresi. Bu da şundandır ki Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, etrafımızdaki her şey, yaratılmış her şey gelip geçici şeylerdir. Bu hakikati yaşı belirli bir olgunluğa ulaşmış herkes fark eder. Sadece kendi zaman dilimimizde olanları bile ibretle seyredersek, insanların ve olayların tek bir gerçek etrafında seyreden tüm varlığı o gerçeğe bağlı olan mahluklar olduklarını görürüz. Tarih, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana akan seyriyle de milyarlarca olaya, saltanata, zorbaya, muhteşem hükümdarlara, binlerce, milyarlarca gönül ehline açtı bağrını. Konuk etti onları hayat sahnesinde. Ama hepsi geldi ve geçti. İyisi de kötüsü de, insanların her biri ellerinde amel defterleriyle 10 metrelik bir kefen bezine sarılarak, yanlarına başka hiçbir şey alamadan dünya sahnesinden göçerken, sahne dekoru değişircesine yeryüzünde bitkiler, tabiat manzaraları değişti. Olaylar akışlarıyla bile insanlara bir büyük mahkemeye gidilmekte olduğunu anlatırcasına noktalandı. Sahne değişti, oyuncular değişti, dekor değişti ama değişmeyen tek gerçek Allah'ın varlığı olarak kaldı. Mü'minun Suresi. Mutlak hakim.

ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli arşın sahibidir. Değerli kardeşlerim, hak olan, tek gerçek olan Cenab-ı Hak, bu hakikatin kulları tarafından en iyi şekilde anlaşılması ve şu fani dünyadaki kısacık ömürlerin boş şeylerle geçirilmemesi için kullarına elçiler ve kitaplar göndermiştir. O yüceler yücesi, engin rahmetiyle kullarının oyalanmadan, yanlışlara düşmeden, acılar çekmeden, onun varlığını bilerek, ona güvenerek ibadet etmelerini ister. Hazreti Allah Celle Celaluhu, biz ahir zaman ümmetine Habibini, iki cihanın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elçi göndererek zamanın bitiş sinyallerini vermiş, son peygamber, Hatemul Enbiya, peygamberler zincirinin son ama en muhteşem halkası, insanlık aleminin zirve ismiyle dünya hayatının zirvesini göstermiştir. Bilmek, öğrenmek ve yaşamak, onun hayatıyla, örnek yaşantısıyla fiiliyata dökülmüştür. İsra Suresi. Ey Muhammed, de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Rabbimiz el-Hak olandır. Yüce kelamı ile insanlığa gönderdiği mesaj da haktır. Dünya hızla kıyametine koşarken ilim ulaştığı noktada bağıra bağıra Allah'ın varlığını kör gözlere, sağır kulaklara ve mühürlenmiş kalplere bile ilan ederken, biz inanan, Rabbinin rahmetinden ümitli, onun sevgisine mazhar olamama korkusuyla hüzünlü kullarına düşen, hak olan Rabbimiz için çalışmak, onun rızası doğrultusunda ameller işlemek ve bu dünya sahnesinden vazifelerimizi tam yapmış insanların huzuruyla Rabbimize doğru yürümek olmalıdır. O'dur bizim Yaradanımız, O'dur bizim ve alemlerin tek sahibi olan, El-Hak olan Allah. Semaları ve bizim yüreklerimizi aynı anda kudret elinde tutan Rabbimiz var diye düşünelim ve onun zikriyle kalplerimiz mütmain olsun. Varsın dünya, şu fani dünya, şu yalan dünya bin bir sıkıntı ile geçsin. Sonunda geçecek ya. Acılar dolu olsa da en uzun saatin bile 60 dakika olduğunu unutmayalım. Fani olan her şey geçecek. Sadece hak olan, tek gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun zatı baki kalacak. Bu düşüncenin bile İmanına nasıl bir güç verdiğini düşün ve kavramaya çalış. Seni üzüp yoruyor mu insanlar? Onlardan kötülük mü görüyorsun? Üzülme, ümitsizliğe düşme.
yese kapılma, senin Allah'ın var Celle Celaluhu. O zavallıların sonunda dayanabilecekleri tek bir dostları bile olmayacak. Kehf suresi. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Sevap verme bakımından en hayırlı odur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine odur. Aziz kardeşlerim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yüce Yaradan kulları ile, yani bizler ile böyle konuşur. Ne olur okuyalım Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı. O Rahman ve Rahim olan, Rauf ve Halim olan, Vedud ve Afu olan, o sevgi deryası Yüce Rabbimizin kullarıyla nasıl konuştuğunu okuyarak görelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ın kullarına kendisini nasıl anlattığını görürüz. Onlara huzur dolu yolunu nasıl gösterdiğini idrak ederiz. O engin sevgiyi yudum yudum içeriz. Ayetleri soluklayalım, ayetleri yüreklerimize işleyelim ve bu işlemeyle Rabbimizin rızasına erelim. Hac suresi. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Hac suresi. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fussilet suresi. Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Rabbimiz ufuklarda bizi çevreleyen dış dünyada varlığını sayısız belgelerle nakış nakış yarattığın biz aciz kullarının kalplerine nakşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu nefsimize, biyolojik ve ruhi yapımıza, hücrelerimize ve atomlarımıza varıncaya kadar her nesnemize imzasını atmıştır. Ellerimize 99 ismini, Esmaül Hüsna'sını vererek parmaklarımıza da mührünü işlemiştir. Büyük alem ve küçük alem diye tarif edilen iki alemde de bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim tek kapımız, tek yaratıcımız ve yegane dostumuzdur. Ey Rabbimiz, seni tanıma yolculuğundayız. Seni bilme yolculuğundayız. Yol azığımızı sevgin eyle. Ey Rabbimiz, hayat enerjimiz tükendiğinde, ömrümüz nihayeti erdiğinde bizi rızana ulaştır. Ey Rabbimiz, sadece ve sadece
sana layık olmak için bir ömür geçirenlerden eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

بلطفك يا رب العالمين.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifleri Allah-u Teala güzel bir şekilde dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve her şeyden de önemlisi ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki İbrahim aleyhisselam yevmen nari ilen nar. Yani İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı güne ne isim vermişler? Ateş günü. Çünkü biliyorsunuz koca bir ateş yapmışlar. Odunları toplamışlar. Ta koca bir ateş yakmışlar. Bu hani anlatılır ya kitaplarda, Nemrud'un yanında bulunan adamlardan birisi buna öyle bir akılda veriyor ve diyor ki böyle büyük bir yer olsun, kuyu kazılsın ve oraya ne yapalım, ateşleri, odunları toplayalım, ondan sonra orayı yakalım, onu da uzaktan böyle mancınıkla İbrahim aleyhisselama oraya atalım ve bu şekilde gitsin, kimse de onu kurtaramaz diye bir fikir beyan ediyor. Ve bu fikri kabul ediyorlar ve o dönemin putperestleri öyle bir içlerine girmiş ki İbrahim Aleyhisselam'a karşı öfke, kin, putperestlik o kadar yaygınlaşmış ki tevhid ehline düşman oluyorlar. Bu her dönem öyledir. Müşrikler, putperestler her zaman için tevhid ehli Müslümanları, iman ehli insanları sevmezler. Onlara karşı düşman kesirler. Ayet-i Kerime'de de Allah-u Teala buyuruyor ya, o müşrikleri müminlere, inananlara düşmanlık noktasında, şiddetli düşman olma noktasında görürsün diyor. Onlar öyledir, Allah muhafaza. Bu nedenle böyle bir kadın hastalansa dermiş ki ben iyileşirsem bu hazırlanacak olan o ateşe odun taşırım. Böyle adakta bulunurmuş, düşünebiliyor musunuz? Yani iyileşirsem gideyim o İbrahim için kurulacak olan, yakılacak olan ateş için odun toplamayı adak adarmış. Böyle de kin, öfke işlerine girmiş. İşte Peygamberimiz o günü anlatıyor ki felemme absaraha, vakta ki İbrahim aleyhisselam o ateşi gördü. Çünkü niye? Geldiler, ateş yaktılar ve onu gördüğü zaman ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O bana kafidir. O ne güzel vekildir. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam duada bulundu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihidir. Zaten herkes bunu bilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz Allah'a dayandık. Allah'a güvendik. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve her derde düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde bunu demeliyiz. Peygamberimiz de bize bu tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putları var. Ve bir bayram günü de putlarını kutlama yapacaklar. Ve hepsi gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. Hatta sen de gel. O ne diyor? Ben hastayım. Ben gelmeyeceğim. Çünkü niye? Sizin bu yaptığınız akıl işi değil. Şirk, küfür. Ve sizin de diyor putlarınıza öyle bir iş yapacağım ki siz göreceksiniz. Geliyor, bütün putları kırıyor. En büyük putu bırakıyor. Baltayı da onun boynuna asıyor ve çekip geliyor. Diyorlar ki işte bunu kim yaptı? Bizim putlarımıza bunu kim yaptı? Ha diyorlar ki İbrahim diye bir genç vardı. O yapmıştır. Çünkü o bizim putlarımızı beğenmiyordu. Putlara tapmayın diyordu. Ve bunların hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Rabbül Alemine sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Ona ibadet edin. Onu Rab olarak tanıyın diyordu. Mutlaka o yapmıştır diye söylüyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Onun büyükleri yapmıştır. Bak diyor balta da onun elinde. Hani ayet-i kerimede de Allah-u Teala anlatıyor ya, ne yaptı diyor. İbrahim vurdu. Yıktı onları, böyle sağ eliyle vurdu, kırdı. Ve sonra işte bir tanesi ayakta. İbrahim Aleyhisselam diyor o yapmıştır. E bakıyorlar, akıl mantık işi yapabilir mi? Taştan, ağaçtan yontulmuş, kayadan yontulmuş bir şey. Zaten o onların korumasına muhtaç. Kendilerini bile koruyamamışlar. Diyor öyle olmaz diyorlar. Ve buna rağmen bakın putperestlik, şirk ne kadar kötü bir şey ki kendiler bile inanmadığı bir şeye, kabullenmedikleri, akıllarının, mantıklarının kabul etmediği bir şeyi ne yapıyorlar? Yine de inat edip putlara tapmaya çalışıyorlar ve olmaz diyorlar. O bunu yapamaz. Yapamazsa niye tapıyorsun? Niye ona ibadet ediyorsun? Niye onu tanrı ediniyorsun? Niye ona secde ediyorsun? Onun hükmünü tanıyorsun. İşte akıl. Akıl gitti mi bu şekilde? Ve ne yapıyorlar? Madem ki diyorlar İbrahim bizim putlarımıza, heykellerimize böyle bir teşebbüste bulundu. Biz de onu cezalandıralım. Ne yapalım? İşte biri akıl veriyor. Diyor büyük bir odun toplayalım, yığalım. Uzaktan da onu atalım, içinde yansın, gitsin. Hani o kadar kin ve öfke dolu ki o ateş sönmesin. Biri söndürmeye teşebbüs etse bile onu söndüremesin. İşte öyle bir diyor ateş yükseldi ki, böyle derecesi de yüksek biliyorsunuz. Yani ateş yanıyor, o denildiği gibi koca bir ateş, kendisini de mancınıkla atıyorlar. Böyle ateşler yükseldiği zaman ve o döneme göre diyorlar böyle bir ateş görülmemiş. Yani o kadar alev alev yanan, insanı böyle kavuran bir ateş. İşte İbrahim Aleyhisselam o anda ne diyor? Put kıran İbrahim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Onda örnek vardır diyor. Ne yapmış? Putları kırmış. İşte İslam ümmeti de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor, İslam ümmeti de ne olacak? Put kıran olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın o vasfını koruyacak. Önce ne yapacak? Gönüllerdeki putları kıracak, yıkacak. Ondan sonra da böyle insanlara Allah'ın gayrısında ilahlık taslamış olan o putları bir bir kırıp yok edip gidecek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın izinde giden Müslüman öyle olacak. Çünkü biz her gün İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımıza salavat getiriyoruz değil mi? Salat getiriyoruz. Peygamberimizi de onun gibi yaptırıyoruz. O bizim için örnektir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu eylemi gerçekleştirdikten sonra, putları kırdıktan sonra böyle bir zulümle karşı karşıya kalıyor. Ve orada ne diyor? Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığındaki sözü budur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Ali İmran suresinin 173. ayet-i celilesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dediklerinde onlar ne dediler? Rab Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. İşte bizler de ne yapacağız? Bu şekilde bu tesbihi devam edeceğiz. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Tevbe suresinin son ayetidir. Fein tevelle fekul hasbiyallah. Orada diyor senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Bunu diyor sabah ve akşam 7'şer defa bir kimse okursa Allah diyor dünyalık ve ahirete yönelik ne sıkıntısı haceti varsa Allah onu giderir diye buyuruyor. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Bu tesbihe, bu duaya da devam edelim inşallah. Veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, derde düştüğümüz zaman, bir zor durumla karşılaştığımız zaman gönülden bunu söylersek inşallah faydasını göreceğiz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında öyle diyor. Allah'ım şüphesiz sen gökte teksin, ben de yeryüzünde tekim. Sana ibadet ediyorum. Görüyorsun insanların durumunu diye bu şekilde Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Allah-u Teala'ya kendisine vekil tayin ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı bağlamaya başladıklarında o da devamen diyor ki Allah'ım senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Seni tesbih ederim. Hamd sanadır. Hükümranlık senindir. Senin hiçbir ortağın da yoktur diye bu şekilde duada bulunuyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanki yaşı 16 olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşında raviler, rivayetler o şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam da havada olduğu halde ona görünüyor ve diyor ki bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mühim olan iman etme ve o imanın gerektiği tavır içerisinde olma, fiilimizle bir uyum haline gelebilme. Kalp ve fiil bir uyum haline gelebilme. Ne diyor? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Peki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Sana olan ihtiyacımı soruyorsan yok. Ama Allah'a olan ihtiyacımı soruyorsun. Evet, ona ihtiyacım var. Ve onun için ne yapıyor? Direkt hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter. ve o ne güzel vekildir. Peki Allah-u Teala ne diyor peki? Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Madem İbrahim Aleyhisselam direkt Allah-u Teala'yı kendine vekil ediyor, öyle etti, ona dayandı, ona güvendi. Allah-u Teala da direkt ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol. Ha soğuk oldun, onu ne yapar? Ya soğuk da insana zarar verebilir değil mi? Ateş zarar verdiği gibi soğuk da insana zarar verebilir. Ve o nedenle ona doğru ne ol diyor? Selim ol diyor, selame. Barış ol, esenlik ol. Onu ne yak ne de onu üşüt. Ona rahatlık ver. İşte İbrahim Aleyhisselam o kuru odundan bir duvar ördüklerinde ve onu da içine ateşlediler, attılar. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazı raviler diyor ki onu bağladıkları ipler yanıyor. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? O ateşi hemen söndürüyor. Ve İbrahim ile beraber Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sadece diyor İbrahim'in yüzünde hafif böyle bir tel olduğunu söylüyorlar ve Cebrail onu o teri siliyor ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu bağladıkları ipler çözülüyor, yanıyor ama onun bedenine hiçbir şey olmuyor ve o ateşler yakılıp büyük büyük odunlar toplanıp böyle dağlar gibi odunlar toplanıp yaktıkları ateş, kendiler de uzaktan kaçıyorlar ki hani bize ulaşmasın diye, orada İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala koruma altına alıyor ve onu öyle güzel bir koruyor ki Mevlamız işte öyle. Ona dayanmak gerekiyor, ona güvenmek gerekiyor. Her işimizde onu kendimize vekil etmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala mütevekkil olanları, kendisini vekil olanları seviyor. Zaten vekil kılma Allah-u Teala'ya imanın en zirvesidir. Allah-u Teala onun için iman noktasında o kendisini vekil kılanları ne yapıyor? Değerli sayıyor ve onları koruma altına alıyor. Madem ki diyor kulum beni vekil tayin etmiş, ben diyor onun işlerini en güzel bir şekilde göreceğim diyor. Allah-u Teala bizleri de o makama erenlerden, o duyguyu, o düşünceyi böyle kavrayanlardan ve Rabbisine teslim olanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Allah-u Teala ey İbrahim teslim ol diyor, o da teslim oluyor. Değil mi? Hemen teslim oluyor Allah-u Teala'ya ve hayatında da imtihanlardan geçiyor. Bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın canıyla olan imtihanıydı ve bu imtihanda başarıya ulaşıyor. Müşriklerden korkmuyor. Putlara ve putperestlere karşı, put düzenine karşı böyle kendilerini Rab ittihaz etmiş insanlara da yaptıkları kanunlara boyun eğdirmeye çalışanlara karşı ne yapıyor? Baş kaldırıyor ve baş kaldırısını sergiliyor. Allah da ona yardımını gönderiyor, rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ve İbrahim Aleyhisselam'a da yetmiştir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize diyor, İbrahim'de sizin için güzel örnekler vardır. Biz onu örnek alacağız, kendimize rehber alacağız ve İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın koruması altında korunuyor ki bir rivayette bazı alimler diyor ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında gölge ile müvekkel kılınmış, yani görevlendirilmiş bir melek onun olduğu yerde durdu diyor. Yani ona gölgelik yapmış, ona hiçbir zarar şey yapmamış, dokundurtmamış. Bazı rivayetlerde de şöyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın orada 50 ya da 40 gün kaldığına dair de rivayetler var. Ama tabi Allahu Alem, bizim burada gördüğümüz, anladığımız şu ki Allah-u Teala onu ne yapıyor? Koruyor. Koruma altına alıyor, muhafaza altına alıyor ve ona hiçbir zarar gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam güzellik içerisinde, esenlik içerisinde oluyor. Ve hatta bir rivayette şöyle tefsir kitaplarında var. Diyor ki orada olduğum kadar hoş bir şekilde ben yaşamadım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani onlar ateşe atıyor ama o ne diyor? Mevlamızın yardımıyla o ateş ona zarar vermediği gibi diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ben o kadar hoş bir şekilde yaşadığım gün ve gecem olmamıştır. Bütün yaşantı ve hayatımın orada olduğum zamanki yaşantım gibi olmasını isterdim diye de böyle bir temennide bulunmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bizzat Rabbin yardımını görüyor. Bir imtihana tabi tutuluyor. İmtihanda başarıya ulaşıyor. Boyun eğmiyor. Ve Rabbisine dayanıyor. Rabbisinin yardımını bizzat müşahede ediyor, bizzat görüyor. Bir mucize, hepsi görüyor. O kadar insan toplanmış, hepsi o mucizeyi görüyor. Ve o yüzden ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Benim o gün yaşadığım mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım ve her zaman da onu isterdim diye de buyuruyor. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir olay da anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in babası, İbrahim ateşteyken onun yanından tabağı kaldırdığı zaman alnının terlediğini görmüş ve işte o zaman ey İbrahim, senin Rabbin ne güzel Rabb'dir demiş. İşte İbrahim'in babasının söylediklerinin en güzeli budur. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını görünce babası da diyor senin Rabbin ne güzel bir Rabb'miş, seni böyle korudu diye o da bu konuda itirafta bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, işte davet yolunda, tebliğ yolunda davetçinin başına birçok şeyler gelebilir. Burada davetçi ne yapacak? Sabır gösterecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve taviz verme yoluna gitmeyecek. Taviz verdiği an kaybeder. Taviz vermediği zaman kazanır ve Allah'ın yardımını, rahmetini üzerinde görür ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayesi ve aynı şekilde Peygamberimizin bize buyurduğu bu hadis-i şeriflerde bunu güzel bir şekilde görüyoruz. Davet yolunda elbette sıkıntılar olur. Herkes sizi ağamsın, paşamsın demez. Çünkü insanlar nasihat edilmeyi sevmezler. Düşmanlıklarla karşılaşırsınız. Kınayıcılar olur, iftiralarla uğranılır. Ama mümin kula düşen nedir? Sabır göstermek ve Rabbisine dayanmak, güvenmektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın olayından, kıssasından alacağımız çok ibret ve dersler var. Bunlardan bir kısmı budur. Allah-u Teala bizi İbrahim milletinden eylesin ve onun yolundan gidenlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

بخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur.

Hannan ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin aff ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

26 Ağustos 1922. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

0: Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَكَّ الْكَمَرُ nasıl ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki, içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani kat'iyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa kat'iyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış.
1: Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer Yaradan'dan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan Küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk. Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk. Yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur. Deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı, gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan Yaradan'dan. Ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları. Ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz, sen dinç zaman, işte kuluçka, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle.

bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi. Bir değil, bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kâbe'ni, gözlerini ey Resul.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mu

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

Bir sakiden içtim şarap, aştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi

onun da mübarek kalbi yarılmış, iman, hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kâfirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde, müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle, korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince haktan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir. İnsanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik, sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur. Müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere. Ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum.

0: Onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var, diyordu Resul. Kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef, kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır...
1: Neden?

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağırdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Uysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun
bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim bilmem ki o gün gelende.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmet